0: Venat ama hos şakva mı?
1: Dene ne deme ves bu ne? Eka maku ves e handar no gayo adı ves mi ulan?
0: Ah, ya lobing ama hito gavindu cehi. Eka maku ves miharo e ama handar ne? Yeto e handar ne? Den varagine şakva taka eki eka mi deni eka maku ves ama ne mavada vamon eva vidalu ve
1: Hadija, Assalamu alaikum, Hadija.
2: Waalaikum salam.

0: Çakı çakı çakı.
1: Angadi, Unganadi, Munifoy filwa dinumuga.
2: Tedu veri kamayko.
1: Eku veri kamayko.
2: Eroves, miharoves, rayitunnaayko, rayitunna emme gatuga. Divehrajjege adu.
1: Engha satrste ka 40 kilohertz medium wave. Addi hanu 1 megahertz FM band.